0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

radyoya kulak veren güzel insanlar, merhabalar. Stüdyoda mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide genç arkadaşımız Sergey Vardevaryan. Bir saat boyunca o güzel türkülerimizle eşlik etmeye hazırız. Konserde dinlemek istediğimiz türküleri seçerken Cemal Süreyya'nın o güzel mısralarından ilham aldım. Sesine özlem, sana hasret demiş ünlü şair ve ne güzel demiş. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda özlem dolu, hasret dolu türkülerle huzurunuzda olacağız. İlk türkümüz Nurten Kasimova'dan olacak. Gurbetin yolu uzak, gelemem anam diyecek.

Sevgili dinleyiciler, hasret çekenin mi yoksa geride kalanın mı kalbi en çok dağlanır? En çok kim özler? En çok kim hasret çeker? Sevdiklerini arkada bırakarak giden mi yoksa gurbette evladım var, eşim var, sevdiğim var diyen mi? Osman Aziz'i dinliyoruz. Gurbet ellerde, yanar ağlarım diyor.

Hasret çekenler ile hasreti çekilenlerin kalbi hep buruktur. Hasret çekenler gurbetteki bir yakınına hasret duyar. Ya gurbette olanlar, anne, baba, kardeş, sevgili, eş, arkadaş hasretiyle yanar dururlar. Yaktı hasret, yaktı beni diyor Aynur Muzafferova.

Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değildir. Özlem burun kemiklerimizi sızlatırken hasretten ciğerlerimiz dağlanır. Sıradaki türkümüz Beyti Beytulof'tan, keklik gibi daldan dala diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: İnsan doğup büyüdüğü yerlerden uzakta kalarak özlem duygularını yoğun bir şekilde hisseder. Hele bir de bu güzel

Hasret çekenler de, hasreti çekilenler de kalplerini sevdiklerinin avuçlarına bırakır. Bu kadar acı, özlem çekmek hep bu yüzden olsa gerek. Annem benim gurbet aldı sevdiğimi diyor Hasan Rodoplu.

Sevgili dinleyiciler, özlem duyulur, hasret ise çekilir. Ben de seni çok özledim annem, babam, sevdiğim, çocuğum dersiniz de hasretim o yanaklarını öpmeye diyemezsiniz. Diyemezsiniz çünkü bilirsiniz ki telefon kapanınca ağlayacaktır o anne, baba, sevgili, çocuk. Ağlarım, inlerim gurbet ellerde diyor Hafize Beysimova.

Özlem duymak ve hasret çekmek. Özlemek giderilebilir. Hasret ise katlanılan, sabredilmesi gereken, acı veren bir bekleyiş gibidir. Sevdiğim Ceylan'ın gözleri kara, kalbimde bıraktı derin bir yara. Yine gurbet bize düştü, ne çare diyecek Cemil Şabanov.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Özlem dolu, hasret dolu gurbet türkülerimizle süslediğimiz konserimiz devam ediyor. Sırada bahçemizin meyveleri bol gelir, gurbet elde kaldım, zor gelir diyecek Sıdıka Ahmedova.

özlem ve hasret dolu güzel türkülerimiz var bizim. Onları dinler, bağıra çağıra söyleriz. Ezberleriz, tekrar tekrar açıp dinleriz. İşte onlardan biri var şimdi sırada. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni diyecek Emine Enverova.

gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi denizde olmak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve yalnız kalmaktır derler ya, sevdiklerimize bir an önce kavuşmak dileğiyle. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım, pencerende pek yüksekmiş a gülüm, yar dizine konaydım diyecek Vasfiye Şaban.

Türkülerimiz öyle güzel ki acımızı hafifletmek için açıp dinleriz. Bak ne güzel türkü, sen de dinle diye sevdiklerimizle paylaşırız. Sıradaki türkümüz de işte böyle bir türkü. Adem Bayraktar söyleyecek. Ekinler biter oldu, bülbüller öter oldu, ayrılık yeter oldu diyecek.

Sevgili dinleyiciler, türkülerimizi bazen ağlayıp rahatlamak için de özellikle dinleriz. En acılı, en güzel türküleri arayıp buluruz da sanki acımıza derman olurlar. Sıradaki türkümüz Selami İlyas'tan olacak. Mendil yele yele vay, vay yârim gitti gurbet ele diyor.

özlem dolu, gurbet dolu türkülerimize yer verdiğimiz konserimizin böylece sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Huzurunuzdan Pravda Erkek Korosu'nun söylediği Gönül Gurbet Ele Varma türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 4 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Perperikon Arkeoloji Kompleksini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Pekanov, toparlanma ve sürdürülebilirlik kaynaklarının %90-95'ini kullanacağız açıklamasında bulundu. Sıcak havadan dolayı otobanlarda kamyon trafiğine kısıtlama getiriliyor. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor. Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bugün Profesör Nikolay Ovçarov'un daveti üzerine Perperikon Arkeoloji Kompleksini ziyaret ederek Kaya Kenti'nde gün yüzüne yeni çıkarılan bulguları gezdi. Cumhurbaşkanı Yotova araştırmaları yöneten Profesör Ovçarov ve ekibiyle görüştü. Arkeologlar daha önce bulunan geç Roma döneminden kalma rotonda tipi taş mozolede yeni bulunan büyük taş lahitin tanıtımını yaptı. Yotova, Bulgaristan'ın birçok açıdan

en güvenli rotalardan biri olduğunu ve gerek Avrupa gerekse de Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili hiçbir tehdidin bulunmadığını öne sürdü. Charter seferleri iptallerinin yakıtlarla ilgili durumdan kaynaklanmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı, fiyat ve tedariklerle ilgili problem söz konusudur dedi. Ülkemizin tanıtımının sırf reklam videolarıyla yapılmaması, Bulgaristan'ın kültürel ve tarihi yerlerine ilişkin hikayelerin de anlatılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yotova, Perperikon'un eşi benzeri bulunmayan bir arkeolojik mekan olup uluslararası çapta çok daha tanınır olmayı hak ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kırcalı'ya giderek Doktor Atanas Dafovski tam teşekküllü devlet hastanesi yöneticileri ve ekibiyle bir araya gelecek. Yotova, toparlanma ve sürdürülebilirlik ulusal planı kapsamında kurulan yeni beyin damar hastalıkları teşhis merkezini ziyaret edecek. Tıbbi görüntüleme bölümünde önümüzdeki günlerde son nesil mamografla testler yapılmaya başlayacak. Doktor Atanas Dafovski Hastanesi, Cumhurbaşkanlığının Bulgar Noel'i Hayır inisiyatifi kapsamında yararlanıcı olmaktadır. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, BTV'ye konuşurken, Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik ulusal planı kapsamında bu hafta daha 109 milyon avro almasının beklendiğini belirtti. Ülkemiz toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kaynaklarının %70'lik bölümünü almış durumdadır. Benim amacım %90-95'ini almamızdır. Yıllar içinde birçok gecikme birikti ifadelerini kullanan Pekanov, yeni çoğunluğun yolsuzluğa karşı reform iradesine sahip olduğunu göstermesinin Avrupa Komisyonu için kilit önem taşıdığını vurguladı. İki hafta gibi kısa bir sürede yolsuzlukla mücadele komisyonu yasası ve başsavcı çalışmalarının rapor edilmesiyle ilgili yasanın onaylanması bu hafta alacağımız daha 109 milyon avronun kilidi oldu dedi Pekan.

Of. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 35 derece üstüne çıkması beklendiği için 4 ile 6 Ağustos arasındaki günlerde saat 13 ile saat 21 arasında Trakya, Marita, Chemus, Struma ve Avrupa otobanlarında ve 1. ile 2. sınıf yol bölümlerinde 20 ton üzerindeki kamyonların trafiğine geçici kısıtlama getiriliyor. Getirilen kısıtlama hızla bozulan gıda maddeleri, sıcaklık rejimi altında taşınan maddeler, canlı hayvan ve tehlikeli yükler taşıyan kamyonlara uygulanmayacak. Hava sıcaklığının 35 derecenin üstüne çıkması halinde Trakya, Struma, Avrupa ve Marita otobanları boyunca ve Chemus otobanının Sofya, Loveč, Trgoviște, Şumen ile Varna illeri topraklarında bulunan bölümlerinde ağır yük taşıyan kamyon geçişleri geçici olarak durdurulacak. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşmeye devam ederken gemi seyri seferi için en kritik olan bölümler Swiştof bölgesinde bulunuyor. Bugün ölçülen su seviyesinin en kurak yıllarda Eylül ayının sonundaki rekor seviye değerlerine yakın olduğu bildirildi. Hava şartlarında değişiklik olmazsa negatif rekorlar kırılmaya devam edecek. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütüm Ajansı Müdürü Yüksek Mühendis İvelin Zanev, Benere Rus'a muhabiri Asya Pençeva'ya konuşurken gemi seyri seferine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Beklemede olan çok sayıda konvoy var. Bugün itibarıyla nehrin Bulgaristan'daki bölümünde ölçülen en düşük derinlikler Belene ve Batin'de olmak üzere 1,60 metre, diğer her yerde derinlik 1,80 metre ve üzeri olarak ölçüldü. Dolayısıyla 1,60 metrenin üzerinde yük taşıyan gemiler kritik olan iki bölümü, 1,60 metrenin üzerinde yüklenen gemiler ise geri kalan bölümlerden geçemezler. Olay yaşanmadığı sürece gemi seyri seferi idari yoldan durdurulmayacak. Fakat gemi sahiplerinin tamamıyla ekonomik sebeplerden dolayı bu durumda mal taşımacılığı yapmanın kendileri için kazançlı olmadığına dair karar vermeleri ihtimaller dahilindedir sözlerini kullandı. Ajans uzmanlarının su seviyesi belirleme ve kritik bölümleri gemilerin elektronik navigasyon sistemlerinde gözüken sanal şamandıralarla işaretleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahsur kalan mürettebatlar olmamakla birlikte bekleyen gemilerin olduğu bilgisi aktarıldı. Tuna Nehri seviyesinin haftanın sonuna kadar düşüşünü sürdüreceği tahmin ediliyor. Sırbistan'la sınırdaki Kalotina kapısında binek araç giriş yönünde. Kapitan Andreevo hudut kapısında ise hem Türkiye'ye çıkış hem Bulgaristan'a giriş yönünde binek ve yük araçları trafiği yoğun seyrediyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile sınırlardaki kapı ile geçiş noktalarında geçişler normal seyrediyor. Tuna Nehri seviyesinin düşük olmasından dolayı Bulgaristan ve Romanya'yı nehir üzerinden bağlamaya devam eden tek feribot Silistra ile Kılıraş şehirleri arasındaki feribot olmakta. Trafik polisi tarafından verilen bilgiye göre son 24 saatte meydana gelen 32 ağır trafik kazasında 3 kişi hayatını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Bulgaristan topraklarının neredeyse tamamında yangın tehlikesi endeksi çok yüksek olurken son 24 saatte 131 yangın söndürüldü. Bir kişi hayatını yitirdi. Hava durumu. Yarın ülkenin 22 ili için tehlikeli sıcaklıklar nedeniyle sarı kod uyarısı yapıldı. Çarşamba sabahı en düşük hava sıcaklığı 14 ila 22 derece arasında olacak. Gün içinde güneşli, düzlük yerlerde ise çok sıcak hava etkili olacak. Öğleden sonra dağlık yerlerde bulutluluk oluşacak ve yer yer kısa süreli yağmur yağışları düşecek. Doğu ve kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 33 ila 38 derece arasında değişecek.
Karadeniz'de de hava güneşli olacak. Kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 30.

0: 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25 derece olacak. Dağlık yerlerde çoğunlukla güneşli, öğleden sonra ise çok bulutlu hava görülecek. Başta Rila ve Rodoplar'da olmak üzere yer yer kısa süreli yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 29, 2000 metrelerde 12 derece civarında olacak. Güneşli ve sıcak hava etkisini Perşembe günü de sürdürecek. Hava sıcaklığı daha da artacak ve en yüksek sıcaklıklar 34 ila 39 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köyden de Geçer programına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bugün de yollara düşeceğiz. Bugün acaba yolumuz nereden geçecek? Hep beraber Bulgaristan'ın kuzeybatısında bulunup Vidin şehrine 20, Tuna nehrine ise 4 kilometre uzaklıkta yer alan küçük ve sakin köy olan Jiglitsa'dan geçecek yolumuz. Yanından Mezdra-Vidin demir yolu hattı ve Vidin-Sofya-Kulata Cumhuriyet yolu geçen köy, her ne kadar trafiğin yoğun olduğu bir konuma sahip olsa da bölgede bulunan çoğu yerleşim yeri olduğu gibi nüfus krizi belirtilerini de beraberinde getirmiştir. Değerli dinleyiciler, şimdi Jiglitsa'ya güzel bir türküyle varıyoruz. Ekipte teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov, ekip arkadaşım Bedri Halis ve ben Şevki Çakır. Yine Tuna boylu olduğum için bir Tuna türküsüyle Jiglitsa köyüne varacağız ve Osman Aziz Tuna Tuna, sesli Tuna diyecek.

0: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'ın kuzeybatısında Vidin şehrine 20, Tuna nehrine ise 4 kilometre uzaklıkta yer alan küçük ve sakin bir köy olan Jeglica, güzel ormanıyla böbürleniyor. Yanından Mezdra-Vidin demir yolu hattı ve Vidin-Sofya-Kulata Cumhuriyet yolu geçen köy, her ne kadar trafiğin yoğun olduğu bir konuma sahip olsa da bölgede bulunan çoğu yerleşim yeri olduğu gibi nüfus krizi belirtileri taşımaktadır. Devamlı olarak ikamet eden kişi sayısının 100'ün altında kaldığı Jeglica'da nüfusun çoğunu yaşlılar oluşturuyor. Uzun yıllar boyunca muhtar olan Georgi Gürgiyev radyomuza konuşurken şunları belirtti.
1: İma i mladi semejstva, no decata uçat ili v grad Dunavci ili v grad Vin.
0: Genç aileler de var ama çocukları Dunavci veya Vidin olmak üzere yakın şehirlerde okuyorlar. Hayvanlar neredeyse kalmadı. Yıllar önce atlar da eşekler de vardı. Şimdi ise küçük baş geviş getiren hayvanlar, koyun ve keçiler kaldı. Fakat onların sayısı da hiç denecek kadar azdır. 5 yıldır Jeglica'ya otobüs gelmiyor. Köy halkı sadece demir yoluna bel bağlıyor. Salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 kere Dunavci'den aile doktoru geliyor. Bu açıdan yakınamayız. Köyde 2 dükkan var. Mal tedariki düzenlidir. Bu konuda da şikayet edemeyiz dedi Georgi Gürgiyev. Sevgili dinleyiciler, Jeglica muhtarı kötü altyapı ve su ile elektrik iletim şebekesinde meydana gelen arızaların burada da ciddi sorun olduğunu belirtti.
1: Главната ни улица, която е единствено асфалтирана, докато другите са с калдарамена настилка, периодично.
0: Köyde sırf ana sokak asfalttır. Diğerleri kaldırım taşı kaplamalıdır. Zaman zaman imkan olduğunda bize kırma taş veriliyor. Biz de onu sokaklara döküyoruz. İşin kötü tarafı bunun 1-2 yıl süren geçici çözüm olmasıdır. Suya gelince geçen yıl yaz mevsiminde sık sık arızalar oluyordu diye belirtti. Jeglica'da konuk evi açan Ivayla Lozanova da altyapının küçük çaplı özel işini zorlaştırdığını paylaştı.
2: Казаха ми, че една къща за гости се разработва 3 години, после работи за теб. Така е. Аз го имам това от 9 години. И го направих на майтап. Даже не знаех, че влезе някой тук.
0: Bu işe başlarken bir konuk evinin 3 yılda işlek hale geldiğini söyleyenler oldu. Doğrudur. Bu işi artık 9 yıldır yapıyorum. Ve samimi olmam gerekirse şakasına başladım. Tek bir kişinin bile burada konaklayacağından emin değildim. Fakat Cumhuriyet yolu üzerinde olduğumuz için birçok devletten insanlar ağırlıyorum. Su kalitesinin çok kötü olması problem. Çeşmelerden paslı su akıyor. Borular çok uzun zamandır değiştirilmedi. Asfalt olan sokak benim konuk evime ulaşsa da geri kalan sokaklar asfalt olmayıp temizlenmiyor. Alınması gereken dallar kesilmiyor, sürekli elektrik kesintisi oluyor. Trafolar çok eski olduğu için yağmur yağdığında, rüzgar estiğinde ya da gök gürültüsü olduğunda elektrikler kesiliyor. Enerji ve su ile kanalizasyon şirketleri tekel durumunda olup hiçbir şey yapmıyorlar şeklinde konuştu Ivayla. Sevgili dinleyiciler, buna rağmen köyde ev satın almak isteyenler az değil. Jeglica muhtarının anlattığına göre İngiliz bir aile bile burada yaşamayı seçti. Enflasyondan dolayı son 2-3 yılda bu süreçte durgunluğun yaşandığını söyleyen köy muhtarı daha iyi zamanın geleceğinden umutludur. Georgi Gürgiyev, bugünkü durum ve muhtarla ilk kez seçildiği 2008 yılı arasında karşılaştırma yaptı.
1: Тогава бяха некъде над 200 човека бяха. И си имаше много хора, и много животни се гледаха, докато сега вече, за съжаление,
0: Nüfus sayısı 200 kişiydi. Çok sayıda hayvan vardı. Şimdi maalesef sayısı geçen her yıl azalıyor. Geçen sene bir program kapsamında çocuklar için yeni oyun sahası oluşturabildik. Yazın büyük anne ve babalarının yanına gelen çocuklar var. Tabii sırf Jiglitsa'ya değil, ıssız kalan tüm köylere gençlerin de dönmelerini umuyoruz. Aksi takdirde onların hiçbir geleceği olamaz, diye belirtti. 2011 yılında köyde ilk ibadethanenin ilk kazısı yapıldı. 5 yılda bağışlardan toplanan kaynaklarla inşa edilen kilisenin himayecileri Aziz Havariler Konstantin ve Elena olmakta. Köyde bulunan Nikola Vapçarov okuma evi de faal. Okuma evi başkanı Stefan Gürgiyev, köy halkının her bayramda burada toplandığını anlattı.
3: Задължително започваме с първият празник е Бабин ден, веднага след Нова година, там цветница, след това особено на 8 март е много вълнуващо.
0: Yılbaşından hemen sonra Бабин ден halk bayramında başlıyoruz. 8 Mart'ta heyecan dorukta oluyor. Çünkü her kadına küçük hediye ve saksı içinde çiçek sunuluyor. Folklor topluluğumuz yok. Fakat 4-5 kadınla konuştum, küçük bir halk şarkıları ve oyunlar grubu kurmayı düşünüyoruz. Son yıllarda köye dönen 30 yaşlarında 2 ile 3 aile var. Bütün umudum onlardadır, diye belirtti Stefan Gürgiyev. Sevgili dinleyiciler, Jiglitsa kadınlarının ekmek yapmakta usta olduklarını belirten Stefan Gürgiyev, yakında köyde ekmek şenlikleri düzenlemeyi planladıklarını paylaştı. Böylece ülkemizin kuzeybatısında yer alan bu küçük köye uğramak için güzel bir vesile daha ortaya çıkmış olacak.

Yollar Köy'den de geçer programı devam ediyor ve mikrofonlar başına tekrar ben Bedriye Halis geçtim. Karşımda da ses yönetmeni genç arkadaşımız Mikhail Mikhailov, editör koltuğunda ise sevgili Tanya Blagova var ve onlar adına da merhabalar diyorum. Ve hemen canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı anons ediyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 60 18. Her iki telefon hattımızda bir türkü arasından sonra açık olacak. Bizimle kalın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar Köy'den de Geçer programında şimdi sıra sizde, siz değerli dinleyicilerimizde, sizden gelen mesajları okumaya başlıyorum. Tabii telefonlarımız da açık ve aramanızı bekliyoruz diye de belirtiyorum. Hemen

Şahsine Aliyeva dün Popova'da yaşayan Ayhan Niyaziyev'in doğum gününü kutlamıştı ve ben yanlışlıkla Popova değil de Podayva demişim, kusura bakmayın. Canlı yayında bazen böyle olabilir, dilimiz sürçebilir. Popova'dan Ayhan Bey'in tekrar doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Hatice Recep yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapolyana'dan. Bugün komşum Emne ablanın torunu Deniz'in doğum günü var. Ona sağ sağlamlık ve okulunda başarılar diliyoruz. Ben Hatice ablası, annesi Emne ve torunum Mete, sağ olun, iyi ki varsınız demiş Hatice Hanım. İyi ki sizler de varsınız ve Deniz'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Tıpkı buradaki mesajlara katılarak güzel, sağlıklı, huzurlu bir ömrü olsun diyoruz. Ve ilk türkümüzle, bu bölümdeki ilk türkümüzle selamlıyoruz. Rukiye Zaimova söylüyor. Üç kuş.

0: Ve hattımızda Zırnavo'dan Aliye Hanım hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler ekipçe çok iyiyiz. Çok şükür, inşallah siz de iyisinizdir.
1: Çok şükür. Bugün iyiyiz. O kadar oldu mu?
0: Evet. Buyurun.
1: Ben sizi aramamın nedeni, bugün ablamın kızın doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. Ablamın kızı Şumen'de oturuyor. Orada çalışıyla, orada kalıyla. Bugün onu selamlamak istedim sıradaki türküyle. Adı Kader.
0: Evet.
1: Ablamın kızı adı Kader. Eşi Sinan.

0: oğul Serkan. Bir de gelin adayımız var teyzem. Hepsine gitsin selamlamamız onlara. Ben teyzesi ablam Şefkiye annesi selamlamaya katılırız. Hepsine sağlık sağlamlık Allah huzur versin, ömür versin hepsine. Size de sağlık sağlamlık dilerim. Hep programımızı devam edersin. Sıradaki türküyle.
1: Çok teşekkür ettik Aliye Hanım. Biz de güzel dileklerinizi böyle size aynı şekilde iade ediyoruz bizler de. Kader Hanım'ın doğum günü kutlu olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu ömrü olsun diyoruz. Böyle bütün ailecek bu dileklerimiz sizler için geçerli olsun. İsmihan Şevki bize yazdı. Selamlar sevgili radyo dostları ve mikrofon başındaki harika sunucularımız. Dünyanın dört bir ucundaki kalpleri aynı frekansta, aynı ritimde bir araya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık. Sırada çalacak ilk şarkıyı babam İslam 70 yaşında ve Gülten halamın 61 yaşında geçmiş doğum günlerini kutluyorum. Şu an dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel yayını dinleyen tüm radyo dostlarına ve tabii ki sizlere armağan ediyorum. Herkese keyifli dinlemeler diye yazmış İsmihan. Teşekkür ediyoruz. İslam Bey'in ve Gülten Hanım'ın geçmiş doğum günlerini bizler de kutluyoruz. Ve bu mesajda denildiği gibi bizi her nerede dinliyorsanız sıradaki türkümüz sizler için. Hafize Beysim söylüyor. Keklik olsam yuva yapsam.

Niyazi Ömer bize yazdı. Selamlar, ben Dulovo'nun Vokil köyünden Niyazi. Dün babaannemin doğum günü vardı. Adı Sadiye, 77 yaşına girdi. Ona sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Geçmiş doğum gününü sıradaki şarkıyla kutluyorum diye yazmış Niyazi Bey. Sıradaki türkümüz Sadiye Hanım için özel olacak. Kendisine daha nice upuzun, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz ve sıradaki türkümüzde hemen selamlıyoruz. Nazmi Necipov söylüyor, Yeniköy'den geçtin mi?

sırada neofit Bozvelyovo'dan çok değerli ses sanatçımız Halil Bekir'den bir türkü var. Kendisinin tüm yayınlarımızı hiç kaçırmadan dinlediğini bildiğimizden dolayı

0: O Koç'tan Aynur Hanım hattımızda, hemen bağlayalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedir abla.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Aynur Hanım.
1: Sağ ol. Bedir abla, ben istiyorum uşaklarımı selamlama.
0: Evet tabi, buyurun selamlayalım.
1: Baştan Zayda yeni işini kutluyorum kızımı. Sonra Nurhan Güvey'i çocuğumu. Sonra Şaban çocuğumu. Sırada türkü, ben bir türkü isteyeceğim ama olacak mı bilmem. Balaban olsun daha da. Şey, Nuriye ile Nazlı'dan istiyorum bir türkü. Olabilirse o türküleri istiyorum Medra abla. Balabanlara da gelsin sırada türkü. Yılmaz kardeşime de gitsin. Hem sevdiği ablama, kocama.
0: Oldu Aynur Hanım ve böyle sizi tanıyan herkes için gelecek sıradaki türkümüz. Bu istediğiniz türkü değil belki ama yine çok güzel bir türkümüz var. Yine bir ikili söyleyecek. Üzeyme Mehmedova ve Fatme Şabanova ikilisinden Yol Boyunca Üç Kuşlar.

0: bu güzel türkümüzün ardından hattımızda Çereşe'den Yılmaz Bey. İyi günler Yılmaz Bey.
1: Selamünaleyküm Betriye Hanım.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederiz. Ekipçe iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Biz deyiz. Biraz rahatsızlık geçirdim.
0: Geçmiş yüzden, olsun.
1: Ya teşekkür ederim. O yüzden buradan benim dostlarıma çok sağ olsunlar. Beni yalnız bırakmadılar. Hali hatırımı sordular. Ve özellikle sizi yetiştiren Bedriye Hanım, bu radyonun hocalarınıza çok teşekkür ederim. Böyle sizin gibi bir insan yetiştirmişler ve radyoya girmişsiniz. Lakin inşallah tez zamanda Şevki Hanım'ın da sesini isteriz efendim radyoda. Çünkü biz ona da alıştık. O yüzden onun biraz yeri orada olmaması biraz bize artık canımız sıkıyor. Onun sesine hasret kaldık efendim.
0: Az önce duyduğunuz sesini Yılmaz Bey, inşallah haftaya da böyle canlı canlı telefonlarda da olacak.
1: Ve evet, o yüzden de benim buradan istediğim dostlarıma, anam kadar sevdiğin, gerçekten anam kadar çok seviyorum kendisini, Zarit'te köyden Nebahat ablamı, Gulamavoda'dan Vesile Hanım'ı, Boyan'dan Vesile anneyi ve özellikle o Kors köyünde olan bütün balabalar, özellikle Sevgiye Balaban hocam ve kendisi İngem olur ve ayrıca o Kors köyünden yine de Aynur Hanım'a ve ne zamansa sıraya koyursanız balabanların gururlarında olan dayım ve tetemin seslerinden bir türkü isterim efendim. Bana da selam yok mu diyenlere de gitsin. Bedrihan hoşça ve dostça kalın.
0: Teşekkür ettik Yılmaz Bey. Notumu aldım. İnşallah yarınki programda bu Nuriye ve Nazmiye ikilisinden de bir türkümüzü dinleteceğiz. Şimdi sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. İbrahim Mustafa söyleyecek. Sevsem uyanmaz, sarsam uyanmaz. Hanife'nin sevdasına da canlar dayanmaz.

Ve değerli dinleyiciler, huzurunuzdan Pakize Hasan'ın söylediği Belim İncedir türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 4 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Perperikon Arkeoloji Kompleksini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Pekanov, toparlanma ve sürdürülebilirlik kaynaklarının %90 ile %95'ini kullanacağız açıklamasında bulundu. Sıcak havadan dolayı otobanlarda kamyon trafiğine kısıtlama getiriliyor. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kozloduy Nükleer

0: Elektrik santrali için Tuna'daki düşük su seviyesi kaynaklı risk yok. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bugün Profesör Nikolay Ovçarov'un daveti üzerine Perperikon Arkeoloji Kompleksini ziyaret ederek Kaya Kenti'nde gün yüzüne yeni çıkarılan bulguları gezdi. Cumhurbaşkanı Yotova araştırmaları yöneten Profesör Ovçarov ve ekibiyle görüştü. Arkeologlar daha önce bulunan geç Roma döneminden kalma rotonda tipi taş mozolede yeni bulunan büyük taş lahidinin tanıtımını yaptı. Yotova, Bulgaristan'ın birçok açıdan en güvenli rotalardan biri olduğunu ve gerek Avrupa gerekse de Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili hiçbir tehdidin bulunmadığını öne sürdü. Charter seferleri iptalli. Seferlerinin yakıtlarla ilgili durumdan kaynaklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı, fiyat ve tedariklerle ilgili problem söz konusudur dedi. Ülkemizin tanıtımının sırf reklam videolarıyla yapılmaması, Bulgaristan'ın kültürel ve tarihi yerlerine ilişkin hikayelerin de anlatılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yotova, Perperikon'un eşi benzeri bulunmayan bir arkeolojik mekan olup uluslararası çapta çok daha tanınır olmayı hak ettiğini belirtti. Beş büyük müzenin müdürleri Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'dan amblem niteliği taşıyan arkeolojik mekanlara yönelik devlet tarafından finansman sağlanmasını talep ettiler. Amaç araştırma ve konservasyon çalışmalarına hız verilmesi ve cazip kültürel turizm merkezlerine dönüştürülmesidir. Benere Kırcerli muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı gibi müze müdürlerinin bu talebi Perperikon'daki kazı çalışmalarını yöneten Profesör Ovçarov tarafından Cumhurbaşkanı'nın Kaya Kenti'ne yaptığı ziyaret sırasında sunuldu.
1: Виждам две много важни неща. Първо това са солниците в Провадия, солта, която е струвала повече от злато.
0: İki çok önemli şey görüyorum. Birincisi Provadia'daki tuzluklardır. Eskiden altından daha kıymetli olan tuz ve bu bölgede gelişmiş olan inanılmaz bir kültür. Uzun zamandır gündeme getirmeye çalıştığım başka bir şey de görüyorum. O da eski Bulgar başkentlerinin yoludur. Maalesef bu konuya birçok hükümet kör ve sağır kaldı. Arkeolojiye ayrılan kaynakların bir kez daha dondurulmasına izin vermemek için elimden geleni yapacağım dedi Cumhurbaşkanı Yotova. Sözlerine göre Avrupa'da Perperikon gibi 7 tarihi katmanın ve 5 din medeniyetinin iç içe geçtiği buna benzer başka bir yer yok. Cumhurbaşkanı Yotova, Kırcalı İl Hastanesi'ni ziyaret ederek toparlanma ve sürdürülebilirlik ulusal planı kapsamında kurulan yeni beyin damar hastalıkları teşhis merkezini gezdi. Doktor Atanas Dafovski Hastanesi'nin tıbbi görüntüleme bölümünde önümüzdeki günlerde son nesil mamografla testler yapılmaya başlanacak. Hastane yöneticileri ve ekibiyle bir araya geldiği görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı, umudun bazen tıbbi araçlarından daha önemli olduğunu söyledi. Kendini hastalara adamış olan insanlar, mucizeler yaratan insanlar gibi birçok diğer insanın hayatta kalarak yeni gün doğumlarını karşılamalarına sebep olan insanlar gibi görünüyorsunuz diyen Cumhurbaşkanı, hiçbir robot veya yapay zekanın, hiçbir teçhizatın bunu yapmak durumunda olmadığını öne sürdü. Hastane müdürü Profesör Todor Çerkezov, İlyana Yotova'ya sağlık kuruluşunun fahri nişanını sundu ve son 23 yıldır bir devlet başkanının ilk defa hastaneye ayak bastığını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, BTV'ye konuşurken, Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik ulusal planı kapsamında bu hafta daha 109 milyon avro almasının beklendiğini belirtti. Ülkemiz toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kaynaklarının %70'lik bölümünü almış durumdadır. Benim amacım %90-95'ini almamızdır. Yıllar içinde birçok gecikme birikti ifadelerini kullanan Pekanov, yeni çoğunluğun yolsuzluğa karşı reform iradesine sahip olduğunu göstermesinin Avrupa Komisyonu için kilit önem taşıdığını vurguladı. İki hafta gibi kısa bir sürede yolsuzlukla mücadele komisyonu yasası ve başsavcı çalışmaları

rapor edilmesiyle ilgili yasanın onaylanması bu hafta alacağımız daha 109 milyon avronun kilidi oldu dedi Pekhanov. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 35 derece üstüne çıkması beklendiği için 4 ile 6 Ağustos arasındaki günlerde saat 13 ile saat 21 arasında Trakya, Maritsa, Chemus, Struma ve Avrupa otobanlarında ve 1. ile 2. sınıf yol bölümlerinde 20 ton üzerindeki kamyonların trafiğine geçici kısıtlama getiriliyor. Getirilen kısıtlama hızla bozulan gıda maddeleri, sıcaklık rejimi altında taşınan maddeler, canlı hayvan ve tehlikeli yükler taşıyan kamyonlara uygulanmayacak. Hava sıcaklığının 35 derecenin üstüne çıkması halinde Trakya, Struma, Avrupa ve Maritsa otobanları boyunca ve Chemus otobanının Sofya, Loveč, Trgoviște, Şumen ile Varna illeri topraklarında bulunan bölümlerinde ağır yük taşıyan kamyonların geçişleri geçici olarak durdurulacak. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşmeye devam ederken gemi seyri seferi için en kritik olan bölümler Svishtov bölgesinde bulunuyor. Bugün ölçülen su seviyesinin en kurak yıllarda Eylül ayının sonundaki rekor seviye değerlerine yakın olduğu bildirildi. Hava şartlarında değişiklik olmazsa negatif rekorlar kırılmaya devam edecek. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütüm Ajansı Müdürü Yüksek Mühendis İvelin Zanev, Benere Rusa muhabiri Asya Pençeva'ya konuşurken gemi seyri seferine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Beklemede olan çok sayıda konvoy var. Bugün itibarıyla nehrin Bulgaristan'daki bölümünde ölçülen en düşük derinlikler Belene ve Batin'de olmak üzere 1,60 metre, diğer her yerde derinlik 1,80 metre ve üzeri olarak ölçüldü. Dolayısıyla 1,60 metrenin üzerinde yük taşıyan gemiler kritik olan iki bölümü, 1,60 metrenin üzerinde yüklenen gemiler ise geri kalan bölümlerden geçemezler. Olay yaşanmadığı sürece gemi seyri seferi idari yoldan durdurulmayacak. Fakat gemi sahiplerinin tamamıyla ekonomik sebeplerden dolayı bu durumda mal taşımacılığı yapmanın kendileri için kazançlı olmadığına dair karar vermeleri ihtimaller dahilindedir sözlerini kullandı. Ajans uzmanlarının su seviyesi belirleme ve kritik bölümleri gemilerin elektronik navigasyon sistemlerinde gözüken sanal şamandıralarla işaretleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahsur kalan mürettebatlar olmamakla birlikte bekleyen gemilerin olduğu bilgisi aktarıldı. Tuna Nehri seviyesinin haftanın sonuna kadar düşüşünü sürdüreceği tahmin ediliyor. Kozluduğu nükleer santralini ziyaret eden Enerji Bakanı Iva Petrova, Tuna Nehri'nin düşük su seviyesi nedeniyle santralin durdurulması tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Bakan, nehirdeki mevcut eğilimin sürmesi halinde santralin önümüzdeki haftalarda da kesintisiz çalışmayı sürdürebileceğini belirtti. BTA, aşırı kuraklığın neden olduğu düşük su seviyelerinin Balkanlarda olası bir enerji krizi endişesini arttırdığını hatırlattı. Bulgaristan'da rekor düzeyde düşük nehir seviyelerine rağmen Kozluduy Nükleer Elektrik Santrali'nin iki reaktörü planlanan kapasitede çalışmayı sürdürüyor. Temmuz ayı başından bu yana su seviyesindeki uzun süreli düşüş ihtimaline karşı alınacak tedbirleri koordine etmek amacıyla özel bir çalışma grubunun faaliyet yürüttüğü bildirildi. Sırbistan'la sınırdaki Kalotina kapısında binek araç giriş yönünde. Kapitan Andreevo hudut kapısında ise hem Türkiye'ye çıkış hem Bulgaristan'a giriş yönünde binek ve yük araçları trafiği yoğun seyrediyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile sınırlardaki kapı ile geçiş noktalarında geçişler normal seyrediyor. Tuna Nehri seviyesinin düşük olmasından dolayı Bulgaristan ve
ve Romanya'yı nehir üzerinden bağlamaya devam eden tek feribot Silistra ile Kılıra şehirleri arasındaki feribot olmakta. Trafik polisi tarafından verilen bilgiye göre son 24

0: 24 saatte meydana gelen 32 ağır trafik kazasında 3 kişi hayatını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Bulgaristan topraklarının neredeyse tamamında yangın tehlikesi endeksi çok yüksek olurken son 24 saatte 131 yangın söndürüldü. 1 kişi hayatını yitirdi. Hava durumu. Yarın ülkenin 22 ili için tehlikeli sıcaklıklar nedeniyle sarı kod uyarısı yapıldı. Çarşamba sabahı en düşük hava sıcaklığı 14 ila 22 derece arasında olacak. Gün içinde güneşli, düzlük yerlerde ise çok sıcak hava etkili olacak. Öğleden sonra dağlık yerlerde bulutluluk oluşacak ve yer yer kısa süreli yağmur yağışları düşecek. Doğu ve kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 33 ila 38 derece arasında değişecek. Karadeniz'de de hava güneşli olacak. Kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25 derece olacak. Dağlık yerlerde çoğunlukla güneşli, öğleden sonra ise çok bulutlu hava görülecek. Başta Rila ve Rodoplar'da olmak üzere yer yer kısa süreli yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 29, 2000 metrelerde 12 derece civarında olacak. Güneşli ve sıcak hava etkisini Perşembe günü de sürdürecek. Hava sıcaklığı daha da artacak ve en yüksek sıcaklıklar 34 ila 39 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni genç arkadaşımız Sergey Vardevaryan ile çalışıyoruz ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda Sofya'daki Yer, Küre ve İnsanlar Müzesi'nin yaklaşık 1000 bağışçının katkısıyla büyümeye devam ettiğini belirterek Bulgaristan'ın doğal zenginliklerini ve bilimsel mirasını gelecek kuşaklara taşımayı sürdürdüğünü paylaşacağız. Ancak ondan önce bir şarkı arası ve ardından yine burada buluşacağız. Her birinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Sofya'daki Yer, Küre ve İnsanlar Müzesi 1986 yılında 90 Bulgar ve yabancı bilim adamı, aydın, koleksiyoner ile 65 kurum ve şirketin cömert bağışları sayesinde kuruldu. Başlangıcı bir yıl öncesi dünyada tek dev kristal koleksiyoneri Ilya Delev'in koleksiyonunu Bulgaristan'da kalması koşuluyla bağışladığı döneme dayanıyor. Müzedeki en değerli tarihi koleksiyonlardan biri de Peter Tranteyev'in bağışladığı madeni örneklerle mağara incilerinin hayatını gözler önüne seren koleksiyondur. Peter Tranteyev, Bulgar mağara biliminin efsane isimlerinden biridir. Kendisi sadece tek bir parça toplayıp koleksiyon yaratmış biri değil. Gerçekte şu anki haliyle mağara biliminin temelini atmış insandır, diyor Petko Petrov ve en başından beri o ve diğer mağara bilimcilerin çok yüksek bilimsel düzeyde doğru haritalamayla mağaraların bir kaydını oluşturmaya başladıklarını söylüyor. 1987'den beri 19 Haziran'da Müze Bağışçıları Günü kutlanıyor. Her yıl yeni gelen bağışlardan oluşan bir sergi açılıyor ve törenle müzenin bağışçılarına teşekkür ediliyor. Bu yılki sergide ne görülebileceğine gelince Petko Petrov şu yanıtı veriyor. Bu sergide ilk dikkat çekenler büyük siyah taşlar oluyor. Öyle bir izlenim vermeseler de aslında bunlar birer göktaşı. Şimdiye kadar böyle bir koleksiyonumuz olmadı. Elimizdekiler Çelyabinsk'den gelen tırnak büyüklüğünde birkaç örnekten ibarettir. Ve şimdi Georgi Penev'in yaptığı bağış sayesinde böyle güzel meteorlardan oluşan bir koleksiyona sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bulgaristan'a bugüne kadar sadece 5-6 meteor düştü. Bu örnekler de yurt dışından geldi ve hepsi birbirinden harika sözlerini kullandı. Yeni gelenler sergisinde yer alan bir diğer bağışçı da müzenin çok saygı duyduğu Moskovalı Igor Pekov'tur. Kendisi 200 yeni minerali keşfedip bilime kazandıran uluslararası maden bilimcilerinden biridir. Petrov, Yer, Küre ve İnsanlar Müzesi'nin bağışçıların tapınağı olarak adlandırılmasının tesadüf eseri olmadığını belirtiyor ve müzenin bugünkü halini alabilmesi için birçok insanın çok çalışıp çabaladığını ekliyor. Bağışçı sayısı 1000'i bulan müzede sergilenen parça sayısı sürekli büyüyor. Müzede Facebook arkadaşlarımız için ayırdığımız dopdolu bir vitrin var. Bir

noktada minerallerin toplanması bilmediğimiz bir şeydi ya da buna dahil olan bir avuç insan vardı. Ama şimdi Facebook'ta çok iyi temaslarımızın olduğu ve örneklerini övmekle gurur duyduğumuz birkaç kulübümüz var. Hepsi müzeye bağış yaptıkları için gurur duyuyor. Haliyle bütün örnekler Bulgaristan'dan geliyor ve bu çok iyi. Çünkü burada dağlarımızda da ilginç şeyler var. Sadece birilerinin bunları görmesi gerekiyor diye sözlerini bitiriyor Petko Petrov.

Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar Köy'den de Geçer programında şimdi sıra sizde, siz değerli dinleyicilerimizde, sizden gelen mesajları okumaya başlıyorum. Tabii telefonlarımız da açık ve aramanızı bekliyoruz diye de belirtiyorum. Hemen Şahsine Aliyeva dün Popova'da yaşayan Ayhan Niyaziyev'in doğum gününü kutlamıştı ve ben yanlışlıkla Popova değil de Podayva demişim, kusura bakmayın, canlı yayında bazen böyle olabilir, dilimiz sürçebilir. Popova'dan Ayhan Bey'in tekrar doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Hatice Recep yazdı. Merhaba radyo çalışanları. Ben Hatice, Visokapolyana'dan. Bugün komşum Emne ablanın torunu Deniz'in doğum günü var. Ona sağ sağlamlık ve okulunda başarılar diliyoruz. Ben Hatice ablası, annesi Emne ve torunum Mete, sağ olun, iyi ki varsınız demiş Hatice Hanım. İyi ki sizler de varsınız ve Deniz'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Tıpkı buradaki mesajlara katılarak güzel, sağlıklı, huzurlu bir ömrü olsun diyoruz ve ilk türkümüzle, bu bölümdeki ilk türkümüzle selamlıyoruz. Rukiye Zaimova söylüyor. Üç kuş.

0: Ve hattımızda Zırnavo'dan Aliye Hanım hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler ekipçe çok iyiyiz. Çok şükür, inşallah siz de iyisinizdir.
1: Çok şükür. Bugün iyiyiz. O kadar oldu mu?
0: Evet. Buyurun.
1: Ben sizi aramamın nedeni, bugün ablamın kızın doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. Ablamın kızı Şumen'de oturuyor. Orada çalışıyor, orada kalıyor. Bugün onu selamlamak istedim sıradaki türküyle. Adı Kader.
0: Evet.
1: Ablamın kızı adı Kader. Eşi Sinan, oğlu Serkan, bir de gelin adayımız var Tezcan. Hepsine gitsin selamlamamız onlara. Ben teyzesi, ablam Şefkiye annesi, selamlamaya katılırız. Hepsine sağlık, sağlamlık, Allah huzur versin, ömür versin hepsine. Size de sağlık, sağlamlık dilerim. Hep programımızı devam edersin. Sıradaki türküyle.
0: Çok teşekkür ettik Aliye Hanım. Biz de güzel dileklerinizi böyle size aynı şekilde iade ediyoruz. Bizler de Kader Hanım'ın doğum günü kutlu olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu ömrü olsun diyoruz. Böyle bütün ailecek bu dileklerimiz sizler için geçerli olsun. İsmihan Şevki bize yazdı. Selamlar sevgili radyo dostları ve mikrofon başındaki harika sunucularımız. Dünyanın dört bir ucundaki kalpleri aynı frekansta, aynı ritimde bir araya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık. Sırada çalacak ilk şarkıyı babam İslam.

Hocam 70 yaşında ve Gülten halamın 61 yaşında geçmiş doğum günlerini kutluyorum. Şu an dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel yayını dinleyen tüm radyo dostlarına ve tabii ki sizlere armağan ediyorum. Herkese keyifli dinlemeler diye yazmış İsmihan. Teşekkür ediyoruz. İslam Bey'in ve Gülten Hanım'ın geçmiş doğum günlerini bizler de kutluyoruz. Ve bu mesajda denildiği gibi bizi her nerede dinliyorsanız sıradaki türkümüz sizler için. Hafize Beysim söylüyor. Keklik olsam yuva yapsam.

Niyazi Ömer bize yazdı. Selamlar, ben Dulovo'nun Vokil köyünden Niyazi. Dün babaannemin doğum günü vardı. Adı Sadiye, 77 yaşına girdi. Ona sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Geçmiş doğum gününün sıradaki şarkıyla kutluyorum diye yazmış Niyazi Bey. Sıradaki türkümüz Sadiye Hanım için özel olacak. Kendisine daha nice upuzun, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz ve sıradaki türkümüzde hemen selamlıyoruz. Nazmi Necibov söylüyor, Yeniköy'den geçtin mi?

Sırada neofit Bozvelyovo'dan çok değerli ses sanatçımız Halil Bekir'den bir türkü var. Kendisinin tüm yayınlarımızı hiç kaçırmadan dinlediğini bildiğimizden dolayı ekip adına sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Rodopların dağları aman Zekiyem diyor.

0: Okoç'tan Aynur Hanım hattımızda, hemen bağlayalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedra abla.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Aynur Hanım.
1: Sağ ol. Bedra abla, ben size uşaklarımı selamlama.
0: Evet tabii, buyurun selamlayalım.
1: Baştan Zayda yeni işini kutluyorum kızımı. Sonra Nurhan Güvey çocuğumu. Sonra Şaban çocuğumu. Sırada türkü, ben bir türkü isteyeceğim ama olacak mı bilmem. Balaban Ustuza'da. Nuriye ile Nazmi'den istiyorum bir türkü. Olabilirse o türküleri istiyorum Medra abla. Balabanlara da gelsin sırada türkü. Yılmaz kardeşime de gitsin. Hem sevdiği ablama, kocama.
0: Oldu Aynur Hanım ve böyle sizi tanıyan herkes için gelecek sıradaki türkümüz. Bu istediğiniz türkü değil belki ama yine çok güzel bir türkümüz var. Yine bir ikili söyleyecek. Üzeyme Mehmedova ve Fatme Şabanova ikilisinden Yol Boyunca Üç Kuşlar.

0: Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederiz. Ekipçe iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Biz deyiz, biraz rahatsızlık geçirdim. O
0: Geçmiş
1: yüzden
0: olsun.
1: ya teşekkür ederim. O yüzden buradan benim dostlarıma çok sağ olsunlar, beni yalnız bırakmadılar. Hali hatırımı sordular ve özellikle sizi yetiştiren Bedriye Hanım, bu radyonun hocalarınıza çok teşekkür ederim. Böyle sizin gibi bir insan yetiştirmişler ve radyoya girmişsiniz. Lakin inşallah tez zamanda Şevki Hanım'ın da sesini isteriz efendim radyoda. Çünkü biz ona da alıştık. O yüzden onun biraz yeri orada olmaması biraz bizi artık canımız sıkıyor. Onun sesine hasret kaldık efendim.
0: Az önce duyduğunuz sesini Yılmaz Bey, inşallah haftaya da böyle canlı canlı telefonlarda da olacak.
1: Ve evet, o yüzden de benim buradan istediğim dostlarıma, anam kadar sevdiğin, gerçekten anam kadar çok seviyorum kendisini. Zarife Köy'den Nebahat ablamı, Gulamova'dan Vesile hanımı, Boyan'dan Vesile anneyi ve özellikle o Kors köyünde olan bütün balabalar, özellikle Sevgiye Balaban hocam ve kendisi İngem olur. Ve ayrıca o Kors köyünden yine de Aynur hanıma ve ne zamansa sıraya koyursanız Balabanların gururlarında olan dayım ve tetemin seslerinden bir türkü isterim efendim. Bana da selam yok mu diyenlere de gitsin. Bedriye Hanım, hoşça ve dostça kalın.
0: Teşekkür ettik Yılmaz Bey. Notumu aldım. İnşallah yarınki programda bu Nuriye ve Nazmiye ikilisinden de bir türkümüzü dinleteceğiz. Şimdi sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. İbrahim Mustafa söyleyecek. Sevsem uyanmaz, sarsam uyanmaz. Hanife'nin sevdasına da canlar dayanmaz.

Ve değerli dinleyiciler, huzurunuzdan Pakize Hasan'ın söylediği Belim İncedir türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.